0: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
1: Metro FM.
2: Call her how it is. Hendrix. I promise you, swag. Let's get it.

0: inanılmaz bir şarkı keşfettin. Bugün müthiş bir hit dinliyorsun ve yarın yine dans edeceksin. Çünkü burası
1: Metro FM.

0: en sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
1: Limitsiz. Ride with the mob. Hamdullah. Check in with me.

0: Kaç saattir Metro FM'desin? Hesaplamak zor. Çünkü bizde eğlencede limit yok.
1: Limitsiz hit müzik.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
0: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. İstanbul Maltepe'de 7 katlı binanın ilk 3 katı yıkıldı, 4. kat zemin haline geldi. 4 kişi yaşamını yitirdi, enkaz altındaki bir kişiye ulaşılmaya çalışılıyor. 4 katı kaçak olan çöken binanın etrafındaki 3 bina daha boşaltıldı, 55 kişi tahliye edildi. 44'ü otelde kalıyor. Maltepe'de çöken binanın mimarı ve şantiye şefi gözaltına alındı. Bakan Şimşek, 17 fonun tasfiyesinin yapıldığını, 43 bin yatırımcının paralarının bankalara transfer edildiğini duyurdu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, fonlarda hesabımız ve tek kuruş işlemimiz yoktur, İddialar yalan ve iftira dedi. Adalet Bakanlığı fon soruşturmasında bilgilerin Adalet Bakanlığı'ndan sızdırıldığı beyanını yalanladı. Ticaret Bakanı Bolat, fon iddiaları için kara propaganda dedi. İki gazeteci hakkında suç duyurusunda bulundu. Fon soruşturmasında gazeteciler İsmail Saymaz, Murat Ağırel ve Şaban Sevinç ifadeye çağrıldı. Yeni Parti lideri Özel, İzmir adayının yanlış olduğunu bilsem selam bile vermezdim ifadesini kullandı. Atilla Taş'ın 34 yaşındaki kızı Sezen Taş, Mersin Erdemli'de 14. kattan düşerek hayatını kaybetti. Türk tiyatrosunun usta isimlerinden merhum Neşet Uygur'un eşi Necla Uygur 89 yaşında vefat etti. Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Ankara'da Dışişleri Bakanı ve MİT Başkanı tarafından kabul edildi. İran medyası Hürmüz Boğazı'nda güçlü patlamalar olduğunu duyurdu. Tankerlerin mayınlara çarptığı düşünülüyor. ABD Başkanı Trump, İran'la verimli görüşmeler yürüttüklerini, 3 Kasım'daki seçimden önce saldırmayacaklarını söyledi. İsrail'in bölgedeki ateşkes ihlalleriyle Gazze'deki derinleşen insani kriz, küresel diplomasinin ana gündem maddesi olmaya devam ediyor. ABD yönetimi 1936'dan sonra ilk kez bir idam mahkumunu halka açık infaz etmeye hazırlanıyor. Savunma Bakanı 2009'daki

0: Ortut üssü saldırganının halka açık şekilde kurşuna dizileceğini söyledi. İran Savaşı için 265 gün açık deniz görevi yürüten, küflü duşlar, bozuk tuvaletler ve intihar girişimleriyle gündemden düşmeyen USS Abraham Lincoln, 5000 denizci ve piyade ile ABD'ye döndü. Elon Musk'ın SpaceX şirketi Starlink'i ABD'de büyük bir mobil operatöre dönüşmesinin önünü açacak düşük band spektrumu lisansını satın aldı. ABD'li milyarder Jeff Bezos, Ay'a sürdürülebilir bir üs kurmak amacıyla gitmeyi planladıklarını söyledi. Nobel Edebiyat Ödülü Kanadalı şair ve yazar Annie Carson'a verildi. Tıp dünyasında heyecan verici bir gelişmeyle sağlıklı dokulara zarar vermeden doğrudan tümör hücrelerine ilaç taşıyan akıllı nanorobotların laboratuvar testleri başarıyla tamamlandı. Yöntem, kemoterapinin ağır yan etkilerini tamamen ortadan kaldırmayı vaat ediyor.
1: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
0: TFF Yönetim Kurulu bugün olağanüstü seçim gündemiyle toplantı yapacak. Süper Lig'in 7. haftasında açılış maçında bugün Galatasaray Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Eurolig'in 4. haftasında Fenerbahçe Terfin Panathinaikos'a deplasmanda 92-74 mağlup oldu. 2036 olimpiyatlarının ev sahipliği için 7 aday ülke arasında Türkiye'de yer aldı.

0: evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
1: Limitsiz.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
1: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
3: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz Sorunlu fonlarda 1 milyon liraya kadar olan ana para ödemelerinin Ekim ayında küçük yatırımcılara öncelik verilerek yapılacağını açıkladı. Bakan Şimşek, 17 fonun tasfiyesinin yapıldığını, 43 bin yatırımcının paralarının bankalara transfer edildiğini duyurdu. Fon saltının küresel çapta 2 ayın en düşük seviyelerinden gününü yukarı çevirmesi iç piyasaya da yansıdı. Brent petrol yükselişini sürdürüyor, küresel enerji ticaretine dair endişeler fiyatı yukarı yönlü baskılamaya devam ediyor.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
1: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
4: Metro FM. The station for the nation. Metro FM, Turkey.

0: Kıymetli bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Limitsiz Metro FM.

0: Reklam var.
1: Bir reklam.
2: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.
3: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
0: Metro FM.

0: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
1: Limitsiz. Metro FM.

Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. İstanbul Maltepe'de 7 katlı binanın ilk 3 katı yıkıldı, 4. kat zemin haline geldi. 4 kişi yaşamını yitirdi, enkaz altındaki 1 kişiye ulaşılmaya çalışılıyor. 4 katı kaçak olan çöken binanın etrafındaki 3 bina daha boşaltıldı, 55 kişi tahliye edildi. 44'ü otelde kalıyor. Maltepe'de çöken binanın mimarı ve şantiye şefi gözaltına alındı. Bakan Şimşek, 17 fonun tasfiyesinin yapıldığını, 43 bin yatırımcının paralarının bankalara transfer edildiğini duyurdu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, fonlarda hesabımız ve tek kuruş işlemimiz yoktur, İddialar yalan ve iftira dedi. Adalet Bakanlığı fon soruşturmasında bilgilerin Adalet Bakanlığı'ndan sızdırıldığı beyanını yalanladı. Ticaret Bakanı Bolat, fon iddiaları için kara propaganda dedi. İki gazeteci hakkında suç duyurusunda bulundu. Fon soruşturmasında gazeteciler İsmail Saymaz, Murat Ağırel ve Şaban Sevinç ifadeye çağrıldı. Yeni Parti lideri Özel, İzmir adayının yanlış olduğunu bilsem selam bile vermezdim ifadesini kullandı. Atilla Taş'ın 34 yaşındaki kızı Sezen Taş, Mersin Erdemli'de 14. kattan düşerek hayatını kaybetti. Türk tiyatrosunun usta isimlerinden merhum Neşet Uygur'un eşi Necla Uygur 89 yaşında vefat etti. Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Ankara'da Dışişleri Bakanı ve MİT Başkanı tarafından kabul edildi. İran medyası Hürmüz Boğazı'nda güçlü patlamalar olduğunu duyurdu. Tankerlerin mayınlara çarptığı düşünülüyor. ABD Başkanı Trump, İran'la verimli görüşmeler yürüttüklerini, 3 Kasım'daki seçimden önce saldırmayacaklarını söyledi. İsrail'in bölgedeki ateşkes ihlalleriyle Gazze'deki derinleşen insani kriz, küresel diplomasinin ana gündem maddesi olmaya devam ediyor. ABD yönetimi 1936'dan sonra ilk kez bir idam mahkumunu halka açık infaz etmeye hazırlanıyor. Savunma Bakanı, 2009'daki Fort Hood üssü saldırganının halka açık şekilde kurşuna dizileceğini söyledi. İran Savaşı için 265 gün açık deniz görevi yürüten, küflü duşlar, bozuk tuvaletler ve intihar girişimleriyle gündemden düşmeyen USS Abraham Lincoln, 5000 denizci ve piyade ile ABD'ye döndü. Elon Musk'ın SpaceX şirketi, Starlink'i ABD'de büyük bir mobil operatöre dönüşmesinin önünü açacak düşük band spektrumu lisansını satın aldı. ABD'li milyarder Jeff Bezos, Ay'a sürdürülebilir bir üs kurmak amacıyla gitmeyi planladıklarını söyledi. Nobel Edebiyat Ödülü Kanadalı şair ve yazar Annie Carson'a verildi. Tıp dünyasında heyecan verici bir gelişmeyle sağlıklı

dokulara zarar vermeden doğrudan tümör hücrelerine ilaç taşıyan akıllı nanorobotların laboratuvar testleri başarıyla tamamlandı. Yöntem, kemoterapinin ağır yan etkilerini tamamen ortadan kaldırmayı vaat ediyor. Metro FM hesabı

0: Aktiz Finans haberlerini sunar.
1: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sorunlu fonlarda 1 milyon liraya kadar olan ana para ödemelerinin Ekim ayında küçük yatırımcılara öncelik verilerek yapılacağını açıkladı. Bakan Şimşek, 17 fonun tasfiyesinin yapıldığını, 43 bin yatırımcının paralarının bankalara transfer edildiğini duyurdu. Ons altının küresel çapta 2 ayın en düşük seviyelerinden gününü yukarı çevirmesi iç piyasaya da yansıdı. Brent petrol yükselişini sürdürüyor, küresel enerji ticaretine dair endişeler fiyatı yukarı yönlü baskılamaya devam ediyor.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
3: Metro FM.
1: Anadolu Otoyolu Güney Platform Ataşehir istikameti İstanbul Finans Merkezi ayrım kolundaki çalışmalar nedeniyle ulaşım trafik servis yolları üzerinden kontrollü olarak sağlanıyor. İzmir Şevre Otoyolu'nun sanayi kavşak kollarıyla Fahrettin Altay kavşak kolları arasında gece saat 22.05 arasında çalışmalar nedeniyle yolun ortası ve sol şeridi trafiğe kapalı, ulaşım diğer şeritten sağlanıyor.
4: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
5: Limitsiz hit müzik.
6: 1900 Kript'ten beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
7: Kara maya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
6: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.
3: İstanbul, always metro. Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever metro.

0: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
1: Metro FM. Bir reklam.
2: iPhone almak isteyenler, bu haber sizin için. Troy mağazalarında değiş tokuş fırsatının yanı sıra alışveriş kredisiyle 3 taksit imkanı sizi bekliyor. Hemen size en yakın Troy mağazasına uğrayın, fırsatı kaçırmayın.
3: Artısıyla Troy'da.
0: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.
4: Ziyas Fali İbdilenci, o mazuliza kimiş abimişin.

Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin.
1: Yes, yes.

0: David Luiz when he shoots from distance. Bow.
1: Reklamlar. Bir reklam.
2: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.
3: Limitsiz. Metro FM.

0: Petrol Ofisi'nin geliştirdiği en iyi performans yakıtı yeni D-Max, günün şarkısını sundu.
1: Kahvaltının en güzel tadı.

0: parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
2: Limitsiz hit müzik.

0: right, left, right, left, right, go. Epizod lazım. Reklamlar.
1: Bir reklam.
2: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası

0: Brno, Dardanel güvencesiyle.
1: Reklamlar. Bir reklam.
2: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto Rapor,
0: oto ekspertiz. Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
3: Ümitsiz. Git.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. İstanbul Maltepe'de 7 katlı binanın ilk 3 katı yıkıldı, 4. kat zemin haline geldi. 4 kişi yaşamını yitirdi, enkaz altındaki 1 kişiye ulaşılmaya çalışılıyor. 4 katı kaçak olan çöken binanın etrafındaki 3 bina daha boşaltıldı, 55 kişi tahliye edildi. 44'ü otelde kalıyor. Maltepe'de çöken binanın mimarı ve şantiye şefi gözaltına alındı. Bakan Şimşek, 17 fonun tasfiyesinin yapıldığını, 43 bin yatırımcının paralarının bankalara transfer edildiğini duyurdu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, fonlarda hesabımız ve tek kuruş işlemimiz yoktur, iddialar yalan ve iftira dedi. Adalet Bakanlığı fon soruşturmasında bilgilerin Adalet Bakanlığı'ndan sızdırıldığı beyanını yalanladı. Ticaret Bakanı Bolat, fon iddiaları için kara propaganda dedi. İki gazeteci hakkında suç duyurusunda bulundu. Fon soruşturmasında gazeteciler İsmail Saymaz, Murat Ağırel ve Şaban Sevinç ifadeye çağrıldı. Yeni Parti lideri Özel, İzmir adayının yanlış olduğunu bilsem selam bile vermezdim ifadesini kullandı. Atilla Taş'ın 34 yaşındaki kızı Sezen Taş, Mersin Erdemli'de 14. kattan düşerek hayatını kaybetti. Türk tiyatrosunun usta isimlerinden merhum Neşet Uygur'un eşi Necla Uygur 89 yaşında vefat etti. Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani Ankara'da Dışişleri Bakanı ve MİT Başkanı tarafından kabul edildi. İran medyası Hürmüz Boğazı'nda güçlü patlamalar olduğunu duyurdu. Tankerlerin mayınlara çarptığı düşünülüyor. ABD Başkanı Trump, İran'la verimli görüşmeler yürüttüklerini, 3 Kasım'daki seçimden önce saldırmayacaklarını söyledi. İsrail'in bölgedeki ateşkes ihlalleriyle Gazze'deki derinleşen insani kriz, küresel diplomasinin ana gündem maddesi olmaya devam ediyor. ABD yönetimi 1936'dan sonra ilk kez bir idam mahkumunu halka açık infaz etmeye hazırlanıyor. Savunma Bakanı 2009'daki Fort Hood üssü saldırganının halka açık şekilde kurşuna dizileceğini söyledi. İran Savaşı için 265 gün açık deniz görevi yürüten, küflü duşlar, bozuk tuvaletler ve intihar girişimleriyle gündemden düşmeyen USS Abraham Lincoln, 5000 denizci ve piyade ile ABD'ye döndü. Elon Musk'ın SpaceX şirketi Starlink'i ABD'de büyük bir mobil operatöre dönüşmesinin önünü açacak düşük band spektrumu lisansını satın aldı. ABD'li milyarder Jeff Bezos, Ay'a sürdürülebilir bir üs kurmak amacıyla gitmeyi planladıklarını söyledi. Nobel Edebiyat Ödülü Kanadalı şair ve yazar Annie Carson'a verildi. Tıp dünyasında heyecan verici bir gelişmeyle sağlıklı dokulara zarar vermeden doğrudan tümör hücrelerine ilaç taşıyan akıllı nanorobotların laboratuvar testleri başarıyla tamamlandı. Yöntem, kemoterapinin ağır yan etkilerini tamamen ortadan kaldırmayı vaat ediyor.
1: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
2: Limitsiz.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
4: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
5: Pilot Garaj oto ekspertiz.
0: TFF Yönetim Kurulu bugün olağanüstü seçim gündemiyle toplantı yapacak. Süper Lig'in 7. haftasında açılış maçında bugün Galatasaray Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Euroleague'in 4. haftasında Fenerbahçe Terfin Panathinaikos'a deplasmanda 92-74 mağlup oldu. 2036 olimpiyatlarının ev sahipliği için 7 aday ülke arasında Türkiye'de yer

0: Aktiz finans haberlerini sunar.
1: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz Sorunlu fonlarda 1 milyon liraya kadar olan ana para ödemelerinin Ekim ayında küçük yatırımcılara öncelik verilerek yapılacağını açıkladı. Bakan Şimşek, 17 fonun tasfiyesinin yapıldığını, 43 bin yatırımcının paralarının bankalara transfer edildiğini duyurdu. Fon saltının küresel çapta 2 ayın en düşük seviyelerinden gününü yukarı çevirmesi iç piyasaya da yansıdı. Brent petrol yükselişini sürdürüyor, küresel enerji ticaretine dair endişeler fiyatı yukarı yönlü baskılamaya devam ediyor.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
3: 1900 Kript'ten beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
4: Karamaya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
3: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.
5: Always metro, metro. Forever metro, metro. Non-stop, non-stop metro.

0: maximumgenç.com.tr'de.
1: Bu banka benim. Bir reklam.
2: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.
3: Oto Rapor, Oto Ekspertiz. Metro FM hesabı.

0: saatler yine sizinle, bizimle güzel. Yolunuz ve radyonuz açık olsun.
1: Metro FM.
2: Ziyet Fali İbdilenci. O mazuliza kimiş abimişin.

0: Fede.
1: Reklamlar. Bir reklam.
2: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.
3: Limitsiz hit müzik. Metro FM.

0: TPP Yönetim Kurulu bugün olağanüstü seçim gündemiyle toplantı yapacak. Süper Lig'in 7. haftasında çalış maçında bugün Galatasaray Kasımpaşa'yı ağırlıyor. EuroLeague'in 4. haftasında Fenerbahçe Terfin Panathinaikos'a deplasmanda 92-74 mağlup oldu. 2036 olimpiyatlarının ev sahipliği için 7 aday ülke arasında Türkiye'de yer aldı.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
4: Metro FM. Limitsiz hit müzik.
5: Şansa kalmaz işiniz Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
0: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sorunlu fonlarda 1 milyon liraya kadar olan ana para ödemelerinin Ekim ayında küçük yatırımcılara öncelik verilerek yapılacağını açıkladı. Bakan Şimşek, 17 fonun tasfiyesinin yapıldığını, 43 bin yatırımcının paralarının bankalara transfer edildiğini duyurdu. Fon saltının küresel çapta 2 ayın en düşük seviyelerinden gününü yukarı çevirmesi iç piyasaya da yansıdı. Brent petrol yükselişini sürdürüyor, küresel enerji ticaretine dair endişeler fiyatı yukarı yönlü baskılamaya devam ediyor.
5: Şansa kalmaz işiniz Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
7: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
4: Metro FM.
0: Anadolu Otoyolu Güney Platform Ataşehir İstikameti İstanbul Finans Merkezi ayrım kolundaki çalışmalar nedeniyle ulaşım trafik servis yolları üzerinden kontrollü olarak sağlanıyor. İzmir Şevre Otoyolu'nun Sanayi Kavşak Kolları ile Fahrettin Altay Kavşak Kolları arasında gece saat 22.05 arasında çalışmalar nedeniyle yolun ortası ve sol şeridi trafiğe kapalı, ulaşım diğer şeritten sağlanıyor.
7: Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada.
4: Metro FM.
8: 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
9: Karamaya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
8: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.
4: Limitsiz Hit Müzik.
10: Bir reklam.
11: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.
12: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.

0: Çok sevdiğiniz Apple ürünleri maksimuma özel, vade farksız 6 taksit fırsatıyla Troy mağazaları ve troyenstore.com'da. 30 yılı aşkın tecrübe, yerel Apple uzmanları ve Apple yetkili servisi Troy mağazalarında hizmetinizde. Siz de hemen Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret edin, bu muhteşem deneyimle tanışın.
1: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: şarkı. Bu şarkı Metro FM'in Türkiye'ye bir armağanı.
1: Limitsiz hit müzik. Metro FM.

0: Limitsiz Hit Müzik.
1: Bitmeyen tatil hissi için tatil budur, günün şarkısını sizin için seçti.

0: olursan.
1: Bir reklam.
2: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.
0: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
3: Limitsiz. Hit Music.

0: bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
4: Pilot Garaj oto ekspertiz.
5: TPP Yönetim Kurulu bugün olağanüstü seçim gündemiyle toplantı yapacak. Süper Lig'in 7. haftasında açılış maçında bugün Galatasaray Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Eurolig'in 4. haftasında Fenerbahçe Terfin Panathinaikos'a deplasmanda 92-74 mağlup oldu. 2036 olimpiyatlarının ev sahipliği için 7 aday ülke arasında Türkiye'de yer

0: Metro FM. 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
1: Karamaya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
0: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.
2: Metro FM. The station for the nation. Metro FM Turkey. Metro FM.

Metro FM'de bu saat tamamen senin. İstek şarkını Instagram'dan bize yaz. Radyonda dinlemenin keyfini çıkar. Metro FM TR. Chamalaco.

Vibes. Radyonda şarkını seç. Müziğin hemen çalsın. İstek şarkını Metro FM TR Instagram adresinden bize hemen ulaştır. Bring the action.

0: Bir reklam.
1: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.
2: Metro FM'de bu saat tamamen senin. İstek şarkını Instagram'dan bize yaz. Radyonda dinlemenin keyfini çıkar. Metro FM.tr. Metro FM'de favori saat devam ediyor.

0: reklamlar.
1: Metro FM'de senin şarkını dinlemenin tam zamanı. Favori şarkını bize hemen yaz, çalalım. Metro FM TR. Metro FM'de favori saat devam ediyor.
2: Ziyet Fali İbdilenci. O mazuliza kimiş abimişin Zeynep Tohtafı.

0: Bir reklam. Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.
1: Bizde olanlar bunlar. Sende neler var? İstek şarkını bizimle paylaşmanın tam zamanı. Metro FM TR.

0: Reklamlar.
1: Doğum günlerine bayılırız. Senin doğum gününü mü kutlayalım yoksa en sevdiğin kişinin mi? Milyonlar seni alkışlamaya hazır. Hemen Instagram'da MetroFM.tr hesabına gir. Bilgileri bizimle paylaş. 15.30'da Metro Online'da kendine ya da sevdiğin birine unutulmaz bir doğum günü sürprizi yap.
0: Enerjik, dinamik, limitsiz,

0: performans yakıtı yeni V-Max günün şarkısını sundu.
1: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
2: Limitsiz hit.

Bugün de eğlenceyi ateşliyoruz. Sen sesi aç yeter. Metro FM. Epa! 1, 2, 3. Un pasito pa.

0: inanılmaz bir şarkı keşfettin. Bugün müthiş bir hit dinliyorsun. Ve yarın yine dans edeceksin. Çünkü burası...
1: Metro FM.

0: yakalayın.
1: Reklamlar. Metro FM. Enerjik. Dinamik. Limitsiz hit müzik.

0: Bir reklam.
1: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.
2: Metro FM dinliyorsan yalnızken de tek değilsin. Bu şarkı sana.

0: kore pop müziğinin nabzı Radyo K-Pop'ta seninle buluşuyor. Hitler, comebackler ve daha fazlası dilediğin her an Radyo K-Pop'ta yayında. K-Pop. Radyo K-Pop Karnaval'da.
1: Limitsiz. Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya Güven.

0: Ortak listesi olan Shazam Stars devam ediyor. Şimdi ise sırada en karizmatik ve en karanlık hip hop kulvarına döndürüyoruz. Sırada yayınlandığı bağımsız projelerde rap ve trap sahnesinde gizli bir fırtına gibi yükselen bir isimle devam ediyoruz. Jobito ve şarkısı Barbar. Geçtiğimiz hafta girmişti ve geçtiğimiz hafta Shazam Stars listesinde açılış şarkısı olarak belirlemiştik. Şimdi ise bu haftada listede kalmaya devam ediyor. Jobito Barbar şarkısıyla Shazam Stars'a.
1: Pelana teşvit teşvit, refiro meşti meşti, همه جاری گشتیم گشتیم انگاری گشتیم گشتیم. پلنو تشوید تشوید، رفیقو مشتی مشتی، همه جاری گشتیم گشتیم، تلش رشتیم رشتیم.
2: باز جوپی اومد بگی سنگر، به چه آرچر من بربر، زد قلبم و کرد پر پر، قدر زردانت فقط زرگر گر. نشونم دقیقه جلو غزل میخونم قصیده، میگه نمو جانی چقدر شبیته، عاشق ویزم تو میا خلیفه.

devam edeceğiz. Şimdi ise o sert altyapıları geride bırakıyoruz. Direksiyonu en şık, en isli ve en hipnotik melodilerinin house versiyona döndürüyoruz. Kimden bahsediyorum? Email Angel ve geçtiğimiz aylarda listeye girmişti. Hala kalmaya devam ediyor. Şarkısı ise Bad Times. Metro FM'de vazgeçilmez şarkılarından biri oldu ve kalmaya devam ediyor. Email Angel, Bad Times şarkısıyla Shazam Stars'la.

0: Reklamlar.
1: Doğum günlerine bayılırız. Senin doğum gününü mü kutlayalım yoksa en sevdiğin kişinin mi? Milyonlar seni alkışlamaya hazır. Hemen Instagram'da MetroFM.tr hesabına gir. Bilgileri bizimle paylaş. 15.30'da Metro Online'da kendine ya da sevdiğin birine unutulmaz bir doğum günü sürprizi yap.
0: Shazam Stars. Shazam Stars devam ediyor. Don't

0: sırada Almanca ve Doğu Avrupa rap sahnesinin en hisli ismiyle devam ediyoruz. Kimden bahsediyorum? La Cassette ve ortak çalışması olan Givendo şarkısı Love. Bu şarkı özellikle Almanya, Avusturya, İsviçre ve Türkiye'de en çok şazamlanan şarkılar arasında duruyor. Vakit kaybetmiyoruz, hemen şarkıya geçiyoruz. La Cassette ve Givendo işbirliği Love, Metro FM'de.
1: Ziyet Fali İbdilenci, o mazuliza kimiş abimişin Zeynep.

Şazamsız devam ediyor. Programın ortasına doğru gelmiş durumdayız ve Ekim ayında en çok şazamlanan şarkıları birbiri dinlemeye devam ediyoruz. Şimdi sırada özellikle yaz aylarında Ibiza setlerinin vazgeçilmez şarkılarından biri var. Hangi şarkıdan bahsediyorum? Ultranate ve şarkısı Moving to Sun. Bu şarkı Ağustos ayında listeye girmişti. Eylül geçti, Ekim'e geldik ve şarkı kalmaya devam ediyor.

0: olmaz, I'm sorry.
1: Reklamlar. Bir reklam.
2: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası Oto Rapor.
0: Shazam Stars. Shazam Stars devam ediyor.

Sasha Zamsaz devamında. Şimdi sırada yayınlandığı solo işler ve devasa işbirlikleriyle rap dünyasının kendine özgü krallığını ilan eden Hırçın Kadınları'nın rap ikonundan bahsedeceğiz. Kimden bahsediyorum? Bia ve şarkısı Viongo. Bu şarkı Hırçın vokali ve tekrarlanan chat kurgusuyla antrenman listesinde vazgeçilmezler arasına girmiş durumda. Ve haftalarda da Apple Müzik Shazam listesinde en çok dinlenen şarkı arasında bu şarkı da var. Bia, Viongo şarkısıyla Metro FM'de.

Apple Müzik ve Karnaval'ın ortak listesi olan Shazam Stars'ın artık sonuna geldik. Ben Emirhan, sizlere kapanış şarkısı geçtiğimiz haftalarda listeye yeni giren şarkıyla sonlandırıyoruz. Şarkının sahibi Minelli ve şarkı Full Option. Bu şarkı da Shazam listesinin vazgeçilmez şarkı arasına girdi ve uzun süre kalmaya devam edecek. Ben Emirhan, programın sonuna geldik. Yeni haftada yeni keşiflerde görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın.

0: Metro FM burası, Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu. Ben Cengiz, herkese merhaba. Haftanın en keyifli iş gününü yakaladık ve bırakmayı da düşünmüyoruz. Bu güzel cuma öğleden sonrasında partilemeye başladık Metro Online'la ve radyonuzun harika şarkılarıyla. 17'ye kadar ben Cengiz buralarda olacağım. Bia ve We Gone'la yola çıktık. Music'le devam edelim, tam bir cuma günü şarkısı. Life is Simple.
1: Limitsiz.
2: If you don't like something, change it.

0: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
1: Limitsiz hit müzik.
2: Joy'da yepyeni Apple ürünleri sizi bekliyor. Değiş tokuş fırsatı ve alışveriş kredisine özel 3 taksit avantajıyla yepyeni iPhone 18 Pro'ya geçiş yapın. iPhone 18 Pro'yu yakından keşfetmek ve fırsatlardan yararlanmak için size en yakın Joy mağazasını veya joyenstore.com'u ziyaret edin.
3: Artısıyla Joy'da. Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

Trip müzik devam ediyor. Metro Online'da henüz daha yılın başındayız. Peggy Goo yepyeni şarkısıyla günümüze eşlik etti. Woman da Hara Starrall'a eşlik ediyordu. Eskilerde bıraktığımız o efsane şarkılar bugünlerde yeniden hit olma yolunda. Sosyal medya paylaşımları sağ olsun bu şarkıları yeni neslin hayatına sokuyor. O zaman Max dinleyelim mi? Get Away.

0: Müthiş eğlence.
1: Remixiz Hit Müziği.
2: Metro FM. DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

0: Metro FM'de
1: günün hiti. Look like an angel, God bless, mashallah. I move to the beat, it goes da da da.

0: Ve sonunda manifest artık Metro FM'de günün hit adayı oldu. Bu hafta sizlere tanıttığımız 5. ve son yeni şarkı Manifest'in yepyeni ve dünyaya açılan single'ı Trallala karşınızdaydı. Gerisi size kalıyor, oylarınızla yorumlarınızla bana katılmanın tam zamanı. Instagram aracılığıyla DJ Cengiz Ünsal adresinden bana ve şarkıya ulaşabilir. Story bölümünden oylamaya hemen katılabilirsiniz.
1: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
2: Metro FM.

0: Petrol Ofisi'nin geliştirdiği en iyi performans yakıtı yeni D-Max, günün şarkısını sundu.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu. Metro FM.

0: ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Reklamlar.
2: Limitsiz hit müzik. Metro FM.
3: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

Metroline'de Cengiz Valderoz'da Ultranate, Hujel'e eşlik etti. Moving to the Sun'ı geride bırakıyor. Saatin şanslı ismi Eren Kaldır'ın favorisi için geçmişe doğru şöyle bir uzanıyoruz. Efsane Bob Seger şarkılarından biri. Sound of Freedom günümüzü

0: reklamı. Limitsiz eğlence, limitsiz hit müziği. Metro
1: FM. DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.
0: Metro FM'de
2: günün hiti.
3: Look like an angel goddess, mashallah. I move to the beat, it goes da da da da.

0: etti, dünyaya açıldı yepyeni şarkı. Radyonuzda günün hit adayı oldu. Biz çok sevdik. Umarım siz de aynı fikirde olacaksınız. Oylarla, yorumlarla bize katılmanın tam zamanı. Instagram aracılığıyla DJ Cengiz Ünsal adresindeyim. Gelin hem beni takip edin, yepyeni şarkıları birlikte keşfedelim. Hem de yepyeni manifest şarkısı için oylamaya hemen katılın story bölümünde.
1: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müziği.
2: O Mazuli'daki mişabemi

0: Yeah. Bir reklam.
1: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM.

0: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
1: Metro FM. Online'da Cengiz Radyo'nda 9 Ekim yaptık günün tarihini. Doğum günü kutlaması Çağlar Aras için gerçekleşiyor. Çağlar doğum günü parti Metro FM'de ve harika bir şarkıyla da bu partiye katılıyoruz. Minella'nın yeni single'ı Full Option senin için radyonda. Güzel bir yıl ve yaş olsun senin için. İyi ki doğdun.

Metro Online'da Cengiz Radyonuz'da haftanın en keyifli iş günü Cuma ve en keyifli saatlere doğru adım adım yaklaşıyoruz. Tem İmpala ve Loser eşliğinde. Metro FM TR Instagram adresinden favori şarkılar bana ulaştı. Günün şanslı isimler arasına Ali Kemal Çelik de girdi. Alex Ferrari istek şarkısıyla favori radyosunda.

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Şansa kalmaz
1: işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
2: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sorunlu fonlarda 1 milyon liraya kadar olan ana para ödemelerinin Ekim ayında küçük yatırımcılara öncelik verilerek yapılacağını açıkladı. Bakan Şimşek, 17 fonun tasfiyesinin yapıldığını, 43 bin yatırımcının paralarının bankalara transfer edildiğini duyurdu. Fons altının küresel çapta 2 ayın en düşük seviyelerinden gününü yukarı çevirmesi iç piyasaya da yansıdı. Brent petrol yükselişini sürdürüyor, küresel enerji ticaretine dair endişeler fiyatı yukarı yönlü baskılamaya devam ediyor. Şansa kalmaz
1: işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
3: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
4: Metro FM.
5: 1940'tan

0: Metro FM Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu burası. Fat Papi Freaked Out'la 16'ya merhaba dedik. Adım adım ilerliyoruz. Cuma akşamı trafiği biraz daha kendini şiddetli hissettirecek ve belki de erken başlayacak. O yüzden bu harika şarkıların keyfini ve enerjisini depolamayı ihmal etmeyin. Bizi bekleyen 60 dakika boyunca harika şarkılardan bir tanesi Imagine Angel ve bu saatin yıldızı Bad Times şimdi. Radyonuzun sesini açtırıyor.
1: Limitsiz.

0: Burada kimse yokken biz varız. Eğlence fabrikamız, dans bakanlığımız,
1: çılgın gecelerimiz ve rakipsiz şarkılarımız.
0: Instagram'da Metro FM'i takip etmen yeter. Metro FM.

Metroline'da ben Cengiz. Bu harika Metro FM şarkılarını sizlere özel çalıyorum. Yenilerden bir tanesi Kuvo ve Take Off birlikte. Hotel Baby geride bırakıyor. Günün ve haftanın son şanslı ismi Yiğit Ceylan'a seçtiği bu şarkı için teşekkür ediyoruz. İstek şarkım Benny Benassi, Love Is Gonna Save Us.

0: Bir reklam.
1: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.
2: Limitsiz. Metro.

geliyor. Gezer misiniz, yeni yerler mi keşfedersiniz, yoksa eve kapanıp dizi izleyip kitap mı okursunuz ya da sadece uyur musunuz bilemiyorum, artık o size kalmış. Ama her nerede olursanız olun Metro FM dünyanızın bir parçası olsun ki taptaze enerji dağıtımımızdan 7 gün 24 saat yararlanmaya devam edin. Stromae, Eric Castle'ın rapi eşliğinde Aaron Dance'la geldi. Sonrasında Brock Yeter ve onu dünyada milyonlara tanıtan şarkısı Tuesday radyonuzda.

pazartesiden cumaya hafta içi her gün 14-17 saatler arasında ben Cengiz radyonuzdayım. Umarım keyifli, güzel ve eğlenceli olmuştur geride bıraktığımız günler, saatler, dakikalar. Cumartesi 12, pazar 16'da Metro FM Top 20'de geri sayım yapacağız. Harika bir hafta sonu tatilinize o güzel saatleri ve Metro FM'i de eklemeyi unutmayın. Görüşmek üzere.

0: Reklamlar.
1: Bir reklam.
2: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto rapor,
3: oto ekspertiz. Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
4: Ümitsiz gitmiş.

0: bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz Sorunlu fonlarda 1 milyon liraya kadar olan ana para ödemelerinin Ekim ayında küçük yatırımcılara öncelik verilerek yapılacağını açıkladı. Bakan Şimşek, 17 fonun tasfiyesinin yapıldığını, 43 bin yatırımcının paralarının bankalara transfer edildiğini duyurdu. Fon saltının küresel çapta 2 ayın en düşük seviyelerinden gününü yukarı çevirmesi iç piyasaya da yansıdı. Brent petrol yükselişini sürdürüyor, küresel enerji ticaretine dair endişeler fiyatı yukarı yönlendiriyor.

Cuma akşamı yola hayalleri gerçekleştirme çağrısıyla çıktık. Hayallerini ona bunu anlatmak yerine enerjini gayrete dönüştür diyen Lovex. Don't Tell Your Dreams ilk durağımızdı. Sesimi duyan herkese merhaba, ben Arkın. Around the World'da saat 19'a dek Türkiye'nin en büyük ses platformu. Ücretsiz Karnaval App'in dijital ses kalitesi ya da FM frekansında. Radyonun nostaljisi. Sonuç aynı. Türkiye'nin en çok dinlenilen yabancı müzik radyosunda dünyayı dolaşıyoruz. Rota'da bu yılın rekor makinesi var. 30'dan fazla ülkede bir numaraya çıktı. Amerika'da 10 hafta zirvede yerini korudu. Metro FM'de Limitsiz Hit Müzik Alex Warren'la radyonuzda. Ordinary. They say...

0: bir reklam.
1: Troy'da eskiyi getir, yeniyi götür. Şimdi eski iPhone, Watch, MacBook ve iPad'inizi değerinde geri verip fiyat avantajlarıyla en yeni modele geçmenin tam zamanı. Detaylar için Troy mağazaları ve

Sözlerini Taylor Swift'in Yields Sjoberg takma adıyla gizlice yazdığı, back vokallerde ise sesinin saklı olduğu dedi dinlediniz. Sır sonradan ortaya çıkıp olay oldu. Calvin Harris ve Rihanna'dan This Is What You Came For. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda, dünyanın en çok dinlenen single'larıyla yaptığımız haftanın son eve dönüş yolculuğunda müzikalite için buradaysanız hepiniz yerine hoş geldiniz. Ben Arkın. Adını yatak satan bir dükkandan alan Everything But The Girl size reklamda gördüğünüz yatakla ilgili her şeyi sağlarız ama üstündeki kız hariç. Yani we can give you everything but the girl diyen yerel bir reklam sloganını 1995 yılında dünyanın en bilinen organik elektronik dans ikilisi yaptı. Todd Terry remixiyle Everything But The Girl ve Missing.

0: Reklam var.
1: Bir reklam.
2: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.
3: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
4: Metro FM.
5: Dünyanın en çok dinlenen single'ları,
6: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
7: Around the world.
5: Devam ediyoruz.

Azerbaycanlı besteci Eldar Mansurov'un 1989 tarihli Bayatılarından gelen akordeon ezgisiyle dünya listelerini fetheden düeti dinlediniz. Rumen yapımcı Edward Maya, Moldovalı Vika Jigulina ile o meşhur melodiyi önce izin almadan kullandı. Mesele Bakü'de imzalanan anlaşmayla tatlıya bağlandı. Hatta Mansurov künyeye resmen kaydedildi. 9 ülkenin bir numarası Stereo Love Around the World'de Metro FM'deydi. Sıradaki ortak çalışma ise Sister Nancy'nin 44 yıllık vokalini bugüne taşıyor. Avrupa'nın yaz marşı. Fransa'da platin plak aldı. Türkiye'nin en çok dinlenilen yabancı müzik radyosunda. Ugel, Solto ve Jamaican Bam Bam Metro FM'de.

0: Bir reklam.
1: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası Oto Rapor.
2: Oto ekspertiz. Enerjik, dinamik, limitsiz hit müzik.
3: Dünyanın en çok dinlenen single'ları
4: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda
5: Around the World.
3: Devam ediyoruz.

Doğan bir numara kulaklarınızdaydı. Çekin beyinleri Nile Rodgers ve Bernard Edwards'ın yazdığı şarkının mixini Diana Ross beğenmeyip baştan şarkıyı yaptırdı ve ikili küplere bindi ama parça 4 hafta Amerika'nın bir numarasına oturunca mesele kapandı. Upside Down Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda Around the World'in disco durağıydı. Sıradaki Mutluluk Marşı'nı aslında önce CeeLo Green kaydetti ama yayınlanmasına kendi plak şirketi izin vermeyince şarkı Pharrell Williams'a geri döndü ve 2014'ün dünyada en çok satan parçası haline geldi. Limitsiz hit müzik Metro FM'de Despicable Me 2 soundtrackinden Pharrell Williams ve Happy ile radyonuzda.

0: kar servis noktalarında.
1: Reklamlar. Bir reklam.
2: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto
1: Rapor. Oto Ekspertiz. Metro FM. Limitsiz. Git müzik.

0: TPP Yönetim Kurulu bugün olağanüstü seçim gündemiyle toplantı yapacak. Süper Lig'in 7. haftasında açılış maçında bugün Galatasaray Kasımpaşa'yı ağırlıyor. EuroLeague'in 4. haftasında Fenerbahçe Terfin Panathinaikos'a deplasmanda 92-74 mağlup oldu. 2036 olimpiyatlarının ev sahipliği için 7 aday ülke arasında Türkiye'de yer aldı.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
4: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
5: Metro FM.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
0: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sorunlu fonlarda 1 milyon liraya kadar olan ana para ödemelerinin Ekim ayında küçük yatırımcılara öncelik verilerek yapılacağını açıkladı. Bakan Şimşek, 17 fonun tasfiyesinin yapıldığını, 43 bin yatırımcının paralarının bankalara transfer edildiğini duyurdu. Fon saltının küresel çapta 2 ayın en düşük seviyelerinden yönünü yukarı çevirmesi iç piyasaya da yansıdı. Brent petrol yükselişini sürdürüyor, küresel enerji ticaretine dair endişeler fiyatı yukarı yönlü baskılamaya devam ediyor.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
4: Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada.
5: Metro FM.
0: Anadolu Otoyolu Güney Platform Ataşehir istikameti İstanbul.

on your favorite radio station. Metro FM. Dünyanın en çok dinlenen single'ları, Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda. Around the world. Devam ediyoruz.

Metro FM Top 20'de bu hafta ilk ona giren remix'i dinlediniz. Teddy Swims'den Mr. Know It All. Around the World'de Metro FM'de limitsiz hit müzik radyomuzda. Dünyanın en çok dinlenilen single'larıyla saat 19'a dek hafta içinin son eve dönüş yolculuğunda birlikteyiz. Sıradaki şarkı bir vedanın marşı. Üçlü dağılma kararını çoktan duyurmuştu ama parça ayrılık turnesiyle özdeşleşti ve John Martin'in vokaliyle ilk haftasında 135 bin satışlı İngiltere listesine bir numaradan girmeyi başardı. Grammy adaylığı aldı. Nakarattaki teselli ise ortak yazarın babasının sözlerinden. Türkiye'nin en çok dinlenilen yabancı müzik radyosunda dünyanın en çok dinlenilen single'larından Swedish House Mafia parçası. Don't You Worry Child radyomuzda. Metro FM'desiniz. Ben Arkadaşlar.

Taktik hoparlörlerinizdeydi. Kadrodaki Arash'ı zaten tanıyorsunuz. Broken Angel'ın sahibi. Yıllar sonra yeniden dünya listelerinde. Nakaratta ise Decom'un sesi var. Parça Almanya'da ilk onda, İsviçre'de ise 2 numaradaydı. Ugel, Topic ve Arash'tan I Adore You Around the World'de. Sosyal medyanın gücü yine bir kere daha kendisini ortaya koydu. Sıradaki yorumun canlı premieri bir yarışma finalinde gerçekleşti ve Daddy Yankee ile Katy Perry şarkıyı jüri koltuğunun sahibi Perry'nin programındaki sezon finali gecesinde söyledi. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda. Daddy Yankee ve Katy Perry bir arada. Con

0: yakalayın.
1: Reklamlar. Bir reklam.
2: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto Rapor.
3: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
4: Limitsiz. Metro
5: FM. Dünyanın en çok dinlenen single'ları.
6: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
7: Around the world.
5: Devam ediyoruz.

ay sonunda gerçekleşecek Cadılar Bayramı. Ekim'in ev sahipliğinde Dracula'yı ağırladı. Bu kez Jenny ile remixini dinlediniz. Amerika'da ilk 10 gören haliyle. Tame Impala'dan Dracula. Around the World'de Metro FM'deydi. Sıradaki hit sahibinin istemediği şarkılardan biriydi. Sia demoyu bir başkası için yazmıştı. Şarkı Mary J. Blige'a kadar gitti ama Guetta, Sia'nın demo vokalini sormadan geri koyup yayınladı. Sia aslında bundan rahatsız olsa da şarkı ona kariyerinin ilk İngiltere bir numarasını getirince David Guetta'yı affettiğini söyleyebiliriz. Hatta kariyerini yeniden başlattı, sahneye geri döndürdü. Bazı kazalar şansın ta kendisi. Yani her şey olması gerektiği gibi oluyor. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda dünyanın en çok dinlenen single'larından David Guetta prodüksiyonu Sia vokalleri. Titanium Metro FM'de.

0: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
1: Limitsiz.
2: Petrol ofisinin geliştirdiği en iyi performans yakıtı yeni V-Max. Günün şarkısını sunuyor.

isimli iki kadın yazara ait kapı kapı dolaşıp önce reddedildiğini gördük Grimaş. Şarkı Jay-Z'ye ulaşınca ertesi gece kaydedildi ve ona kariyerinin ilk Amerika bir numarasını getirdi. Şaka gibi değil mi? Alicia Keys vokalleri hasta olmasına rağmen Jay'in telefondaki bence de aynısını yapabilirsin meydan okumasının ardından yenileyerek kaydetti ve Jay-Z ile Alicia Keys Empire State of Mind'la Around the World'de Metro FM'deydi. Sıradaki sesin sahne adı bir diziden, zamanda yolculuk yapan Hiro Nakamura karakterinden. Hiro'su belki hatırlarsınız. Mayıs'ta Stade de France'da 3 gece üst üste sahnedeyken biletler dakikalar içinde tükendi. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda dünyanın en çok dinlenen single'larından biri daha. Aya Nakamura ve Lil Pump, Pookie, Metro FM'de Limitsiz Hit.

0: MaximumGenç.com.tr'de.
1: Bu banka benim. Bir reklam.
2: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto Rapor, oto
3: ekspertiz. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
4: Metro FM.
5: Dünyanın en çok dinlenen single'ları.
6: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
7: Around the world.
5: Devam ediyoruz.

geldik. Türkiye'nin dünyada sahip çıktığı Cape Townlu ikilinin 2017 tarihli parçası. Listelerin tepesine taşındığı altın plak kazandırdı ama Türkiye sayesinde. No Method'den Let Me Go radyonuzdaydı. Veda parçamız bu akşamın düğümünü bağlıyor. Diana Ross'un şarkısını yazan Nile Rodgers'ın Happy sahibi Pharrell'le aynı şarkıda bir araya gelmesi. Daft Punk. Bir gecede 5 Grammy ile salondan ayrıldı. Robot kasklı ikilinin sahnede tek kelime etmeden aldığı ödül. Türkiye'nin en çok dinlenilen yabancı müzik radyosunda dünyanın en çok dinlenilen single'larıyla pazartesi aynı saatte yola çıkacağız. Daft Punk ve Get Lucky Metro FM'de. Limitsiz hit müzik radyomuzda.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz Sorunlu fonlarda 1 milyon liraya kadar olan ana para ödemelerinin Ekim ayında küçük yatırımcılara öncelik verilerek yapılacağını açıkladı. Bakan Şimşek, 17 fonun tasfiyesinin yapıldığını, 43 bin yatırımcının paralarının bankalara transfer edildiğini duyurdu. Fon saltının küresel çapta 2 ayın en düşük seviyelerinden gününü yukarı çevirmesi iç piyasaya da yansıdı. Brent petrol yükselişini sürdürüyor, küresel enerji ticaretine dair endişeler fiyatı yukarı yönlü baskılamaya devam ediyor.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: Metro FM. The station for the nation. Metro FM, Turkey.

0: Dynamic limitsiz hit müzik. Metro FM. Bir reklam. Zoy'da yepyeni Apple ürünleri sizi bekliyor. Değiş tokuş fırsatı ve alışveriş kredisine özel 3 taksit avantajıyla yepyeni iPhone 18 Pro'ya geçiş yapın. iPhone 18 Pro'yu yakından keşfetmek ve fırsatlardan yararlanmak için size en yakın Zoy mağazasını veya troyenstore.com'u ziyaret edin. Artısıyla
1: Zoy'da. Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.
2: Yeah. Nah.

0: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
1: Limitsiz hit.

Limitsiz eğlence, limitsiz hit müziği. Metro FM. Look like an angel, God bless, mashallah. I move to the beat, it goes da-da-da-da.

0: left, right, left, right, go.
1: Garaj Şoför Ekspertiz.
2: Reklam var.
3: Bir reklam.
4: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası
5: Oto Rapor, Oto Ekspertiz.
6: Metro FM.
7: Limitsiz

0: limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik. Metro FM.
1: Don't tell your dreams to everybody around.

0: ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Reklamlar.
2: Bir reklam.
3: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto Rapor, oto ekspertiz.
1: Metro FM. Enerjik. Dinamik. Limitsiz hit müzik.

0: buradayız.
1: TFF Yönetim Kurulu bugün olağanüstü seçim gündemiyle toplantı yapacak. Süper Lig'in 7. haftasında açılış maçında bugün Galatasaray Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Eurolig'in 4. haftasında Fenerbahçe Terfin Panathinaikos'a deplasmanda 92-74 mağlup oldu. 2036 olimpiyatlarının ev sahipliği için 7 aday ülke arasında Türkiye'de

0: Anadolu Otoyolu Güney Platform Ataşehir istikameti İstanbul Finans Merkezi ayrım kolundaki çalışmalar nedeniyle ulaşım trafik servis yolları üzerinden kontrollü olarak sağlanıyor. İzmir Şevre Otoyolu'nun Sanayi Kavşak Kolları ile Fahrettin Altay Kavşak Kolları arasında gece saat 22.05 arasında çalışmalar nedeniyle yolun ortası ve sol şeridi trafiğe kapalı, ulaşım diğer şeritten sağlanıyor.
1: İstanbul, Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever metro.

0: Magic Music Radio.
1: Metro FM.
2: I like stunning, I like shining.

0: performans yakıtı yeni V-Max günün şarkısını sundu.
1: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
2: Limitsiz hit müzik. Esta sandera poli.

0: ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
1: Reklamlar.
2: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM. Up with it.

K-pop sahnesinin yıldızları burada parlıyor. Radyo K-pop. Radyo K-pop 7/24 Güney Kore popüler müziğinin hitlerini seninle buluşturuyor. Şimdi Karnaval'da. Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir.

dinlemek limitsiz. Hit müzik. Metro FM. If you don't like something, change it.

0: Aradığınız şarkıya şu anda ulaşılıyor. Lütfen Metro FM'de kalın.
1: Limitsiz hit müzik.
2: Hit müzik. Metro FM. Get roll with the fever on the dance floor.

0: Burada kimse yokken biz vardık. Eğlence fabrikamız, dans bakanlığımız,
1: çılgın gecelerimiz ve rakipsiz şarkılarımız.
0: Instagram'da Metro FM'i takip etmen yeter.
1: Metro FM'de.

0: unutulmaz bir doğum günü sürprizi yap.
1: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
2: Limitsiz.